0: Müminin Psikolojisi, Nurettin Yıldız.
1: Bu şehirde yalnız değilsiniz. Bu şehirde bir dostunuz var. Dost FM. İbni Mesud'un radıyallahu anh rivayetine göre Mekke'de Müslüman olduklarını ilk açıklayanların 7 kişi olduğunu biliyor muydunuz?

Bir adam Hazreti Ali'ye geldi ve "Sana sormak istediğim 4 sorum var," dedi. Peygamber Efendimiz'den dersini en güzel şekilde alan Hazreti Ali, "Buyur sor," dedi. Adam şunu sordu: "Vacip nedir? Vacipten evvel vacip nedir?" Hazreti Ali cevap verdi: "Tövbe etmek vaciptir. Günahları terkse ondan önce vaciptir." Adam sordu: "Yakın nedir? Yakından yakın nedir?" Hazreti Ali cevap verdi: "Kıyamet yakındır. Ölüm ondan daha yakındır." Adam bir daha sordu: "Acayip nedir? Acayipten daha acayip nedir?" Hazreti Ali cevap verdi: "Dünya acayiptir. Dünyayı sevmekse ondan daha acayiptir." Ve adam son olarak şu soruyu sordu: "Zor nedir? Zordan daha zor nedir?" Hazreti Ali bu son soruya da şöyle cevap verdi: "Kabir zordur. Azıksız, amelsiz kabre girmek ondan daha zordur." Sorulara cevap vermek ilim ister. Dost FM yıllardır o kutsi ilim kaynaklarına programlarıyla ayna tutmaya çalışıyor.

Ölüm hayatın içinde olmasaydı, hayat bu kadar güzel ve çekici olur muydu? Hayatı güzelleştiren belki de bu geçici ve fani yönü. Burada kalan dostların sayısının azaldığı, ahirete gidenlerin ise her geçen gün çoğaldığı bu diyarda, gurbetimiz oraya, ana vatana geçmekle ve dostlarımıza kavuşmakla sona erecek. Son değil başlangıç ölüm, Tuğçe Sert'in sesinden Dost FM'de sizlerle.

ve çabucak akşam. Çocukluğumda bütün çocuklar gibi oyun saadetimize ara verdirten akşamların gelmesini hiç istemezdim. Gölgeler uzayıp sokak aralıkları küçük dönemeçlerden önce sisli karanlıkların görünmezliğine karışınca sarı sarı lambaları birer birer yanan evlerden çocukları çağıran anne sesleri duyulurdu. Ali, Hüseyin. Oysa saklambaçta yunma sırası bana gelmemişti daha. Körebe henüz ben olmamıştım. Kaybettiğim misketleri geri kazanmak içinse bir el daha oynamalıydım. Gece ve gündüzün deveranı, kainatın büyük çarkları çocukların küçük hayallerine, körpe planlarına göre işlemiyordu. Çabucak akşam geliyordu. Büyüdük, pek bir şey değişmedi aslında. Biz planlar yapıyoruz, hedefler hülyalanıyor zihinlerimizde. Ama bütün planların üstünde bir kader planı işlemekte. Hepimiz damarlarımızda akan kan kadar o planın çizdiği yolda ilerlemekteyiz. Ne geçmiş bizim istediğimiz yollardan geçmiştir ve ne de gelecek hep arzu ettiğimiz patikalarda uzanacaktır. Bazen havardık, havaracağız derken menzil uzar. Bazen bir bakarsınız upuzun sefer hazırlıklarından sonra bir an gibi bitiverir yol. Ömür bu kadarcıktır. Yol buraya kadardır bazen. Ugo Foscolo, Mezarlar adlı ağıt tadındaki şiirinde "Neden zamanından önce ölümlü insan?" derken hayatta hiçbir şeyin, bizim kurduğumuz küçücük plan ve hayallerin hiçbir zaman bizim istediğimiz zamanda ve şekilde olmadığını göremeyecek kadar buğulu muydu eşyaya ve hadiselere bakan penceresi? Kim bilir? Oysa her şey zamanındadır aslında. Ama zamanı tayin eden biz değilizdir. Biz başıboş da değilizdir. Geçtiğimiz günlerde iki ölüm haberiyle irkildik. İki güzel insan, sevdiğimiz iki hocamız aramızdaki vaktini doldurup yollarına devam ettiler. İki insan, iki gönül adamı, iki fedakar ruh. Bizlere görünür oldukları beden libaslarını bırakıp yollarına revan oldular. Gayrı bundan öte ne görmek için göze ne işitmek için kulağa lüzum vardı. Ne yürümek için ayağa ne tutmak için ele ne de sarıp sarmalamak için kollar gerekiyordu bundan öte. Üzüldük, istemedik gitmelerini. Kabul etmek gelmedi birçoğumuzun içinden. Ama kalamazlardı, kalmamalıydılar. Hayat böyleydi. Bu tarla bunun için sürülüp ekilmişti. Dünya bir harman yeriydi, bir beyderdi. Bu ekin biçilmeliydi, yani dolgunlaşınca başaklar sap saman ayrılmalıydı. Çocuklar öyle istiyor diye akşam gelmemezlik edemezdi sokak aralarına. Oyunlar, oyalanmalar sürüp gidemezdi hep. Bir büyük planla döndürülmekteydi kainatın çarkları. İşte ömür bu kadardı. Yol bizim istediğimiz yere değil, gitmemiz gereken yere varacaktı. Hayatın sokaklarında kan ter koşuştururken devran dönecek ve çabucak akşam olacaktı.